düşeceksin, düşeceksin, düşeceksin, düşeceksin. Sularla bekle düşe, ulan en bomba düşe, ulan en baba düşe, ulan en fomi düşe. Herkes vardı sayye, düşe düşe düşe, düşe düşe düşe, düşe düşe düşe düşe.